0: Wabuki. Wabuki kumura mbatu mbomu nena ya kutukula ya mbogi ya puri. Ukumba wanduruka na ingimba kutuka mbea mbambilibo marangiru mshiru mshaka hanja.
1: O, mwashi atiru wapomu ya mumutima mutapi. Uunga na hiyo boronga nisiro no mero wa imbo wandu.
0: Rika na binu hange chinene mdu kwa nauka na mutima mba undagaka unu. Mnya natima chinene ya uridi. Aba ndo kukua nukuroka mshiru si tekimba shiri vea. Po wiki wa sapu mawene ni shiri vea. Chinguki ya vea ni masa. Uja binu hange chinene ya uridi.
1: Owejiwe yane okunderera okukavira poko tono bibi unaiye muyo
0: umuna ropa mushita mbio una pishito anacho wadandwa herera kwetu kinene mbwa wadandwa kwetu cha hafe wabisho kwa mbisho kwa kwenye binenu onderera pehi omuhivo kupunda okukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
1: Oko mbona watu kero waponga ngura puna ingo mbonde kura la njengwe ka ka mbonga nduwa kandii mwine Oko yonao, o, une mkwi
2: Mwami ndi waga garonda
1: Ndi waga garonda mupa hae muno nuwa kupi
2: Amina imbe ya mwishi rongoga hanji amba pupe nuwaru mendo veta wehe bara la mwondo mboremba Babu kehira shinene mba tulaposhi rongovi ya papo mbanda mponao Be ya moka hanja kuheko ningiro siwano si angapara kwa otate Be kukonjisa okuvatero kuronga nise shishitwa hii Oso mundu ngumbiri mohongora yoshuru so muhoko Okuso shishitwa hii osisi ngieta kuzambie kukaramba ndinoji
1: Opo mwana mwura tere, mwuripo katena kwa kakule kwa mambo Oto tuteto nambano, iuwa katiti ya rae ruruka O hanya wa utokuya, o vandu nambano kuendave Po umuliro, o kiendave ya nambano ve hako tuteto Shia tuka ende mwashwa wa murangi, wakashe kwa kata ndao muku wangu ulipo mbakombo Onguja, ona uliri, una uhembwi Uhungi uvali utatumbwa hungiru amba na injonga endero matu mupe kurama biha kaine kurama macho hengali kurama biha kaine kwena abowe une
3: kaweza
1: une
3: kaweza yengo mukuru mu polisi wachinene na kuri kupenduka
1: ndipa penduka nawa kupurata na himo kwa wadachi mbambe kara popeu na noveta bo mekumbu na otomino aruye veta muna kako kaweza versus kachipati kumari mbatu mwetele kukujanu iwo chiposa cha kaweza chali na shoku na kuna kashikwa chikengu ochingepo nuwa wa
3: ministra home affairs mbakano chiposa wakuno ministra home affairs mbaro kukua kurameno uthembambu o kuhungiro freedom of speech
1: opo muna omuru mendo mpulife mbukuru kumari mbatu mwetele kukuja Oshina hii shima tuhungire na kakusho ndino ndi ochipota shena shokuno o ministry home himari kutuka mbeni himari kutuka mbeni nuhuwa ya wabu kumura mbae nubu waka lukuru kaya na uyo
3: okumpa dhungoko shinene bae ndeno wando mirongo muvyo na wetano ukambo murongo na hambo umwe tuwa heri kire tulimba matemba heri kumbi ndo tuwa tuwi kire kulako nango ya tuwe kukura mako kongoto mbara tuwe kukura mapo kujisirando tulimoka hanja
1: kupo mwana mungu natine era kara elwe sikaweza mwurumenuwa ojipota chijiri mwuma vejuru mwa nmwodo hahende nwa nmwa mbeka popemu noveta kari apure kuhangama kwa eti rumbuko kudhako kujitu onoho kako wa wapurukuta ngoo kako apo unochinge hako ngalia puru
4: amamo amamo generalo weza ujithi rando
1: uji hako hiyo hita pishite kimba
4: uchimba ungulira kudhamo katutura mwetu mwa komando yetu kagia kambirongo uchimba ungulira hapo nyanga kambeno mbala mbaya tane mbana ngasik bena kaino nje mwamea mea kuna tfoshi na tfache mkanyi mbala toki anja kwa anajima unu ya mbara makaina kuwe na ukambura mbaja kwa anaj
1: mbara mbaja ya kambura na kukuna hiko mundu wa mamangu kwa wakaina jamo
4: ya kambura ya mundu kumachua ya mapi atuka vire pangu ina pala muna utu kutu yoku na tfama na utu kujiti ya kena kuwa kama
1: upo muna mbrate ne mehiro kongo tembo mitiri wa hongore kumana na mbio yungura vihe uku ya newa utu kuita na dodo mbunga ovando ukiendave ukiendave ave kuhako tuteto chao wanduweka ende maweka atapuingo mundu mkwa here kangawa nguwa nambi ngana uru yuru mbuhari wa yokuno uru yomundu uru wa upena ingo mundu mkwa katero wako karumendu kaa nanjereka yaka muhanga kuya ke ingodo mbuta dhushura veka nyinga ayo veno ngutiriona ya okusha kienda kuende kuru rumendu rongobi ya katiku waka karorodo nyapora